Radohlak, Radohlak. Oyun, stoktu şimetru onun da spil. Ben yazdırı olayım şunuk. Kemiş feyren, halak feyren, sefil.